0: Kale, jaya babamba ile green usivyo kupanga ukafuna
1: ata bende vitabe vyevika
0: butiwe ende vitabe vyevika
1: sabuni
0: oyende vitabe vilimo vulesi owe kisoga